96.2 Radyo Esen.

96.2 Radyo Eksen. That is all, that is all. There is nothing else.

96.2. 96.2. Radyo Esen.

Jim, tell Butch and I to

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Ayın 18'i bugün, günlerden cuma. Bir cuma listesiyle daha karşınızdayım ve yine bir tam listesi yapacağız bugünkü programda. 1989 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinleyeceğiz. Yani tam 37 sene lig şarkılar, albümler bugünkü programımızın konusu olacak. Tears for Fears'dan The Sowing the Seeds of Love, 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkı, bir diğeriyle, bir diğer 1989 tarihli albümle devam ediyoruz. Bu defa Billy Joel, We Didn't Start the Fire, Stormfront albümünü 89'da yayınlamıştı kendisi. Bu albümden We Didn't Start the Fire'la devam ediyoruz yayına.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 18 Eylül 1970. Efsanevi gitarist Jimi Hendrix 27 yaşında Londra'da hayatını kaybetti.

0: Deposit müziği sonunda Gülşah'ın sağ programı devam edecek.
1: Klam, def, sil, led, eşofman tıkımı.
2: Sayın yolcularımız, Kantebire başvurfla yapacağınız bir değerli elektrik, giyim ve kırtasiye camınıza ekstra 15 mil, toplamda 75 mil diye. 30 Eylül'e kadar ilk alışınızdan önce Bosphorus'ta kampanya katılmayı unutmayın. Ayrıca bir geçen Fakon TRT Bond Flash'ta. Sen de misin
3: sıradaki şarkı hepinden geliyor. Kazap günün şamı hasar mesileyenlere.
4: O eserde önemli duyuz var. İkiz model yılı ve öncesi Asra, Kasad, Meri, Okka, Sigm, Vekra ve Zfir Odalasa Hayasları Güvenski Deni'ye ücretsiz olarak işletti. Detabi için Opel Kutay'a sormayabilir ya da 0800-399-226 numara Opel iletiş hattını diyebilirsin.
5: Bankartla okuduruş olabilirsinizde 15 bin TL'ye varan jettir. 30 TL'ye kadar neyse bank kredi kartıyla jim, mark, elektrik, kitap ve kırtan yesekleri de kutlanız okuduruş verişinizde toplam 15 bin TL'ye varan jettir ve kazanabilirsiniz. Kampanya katılım ve aynı bilgi. Bankart.com.tr
6: Bankart. Beni dinliyorum.
0: Pozitif'in sunduğu Şahir Eyvah programı devam ediyor.

Kraliç sensiniz. Bu programı dinliyorsunuz. Bir sen de senesine piyasacı kalbimden şarkı dinliyor. Bu programda Skiro. Eating and Life dediğimiz şarkıydı. Bu 2008 yaşı bir Çin'in çocuğun hikayesiydi. Türk ikisi anlattığı şarkıydı. Bir diğer 89 tarihi albüme geçiyorum. Neil Young, 17 albüm Primo 1989'da piyasa sürdü. Bu albümün çıkış şarkısı. Bakın Free World'de devam ediyoruz. Tamam.

0: pozitif zihin sorumluluk kürak yönünse promet devam edecek. Eklem.
1: Bankart, okula dönüş verişinizde 10.000 TL'ye varan CS lira. O Eylül'e kadar birisel bankart, kredi kartla, G-Market, elektronik kitap, kasiyet töreninde yapacağınız okula dönüş verişlerinizde tam 10.000 TL'ye varan lira sanabilirsin. Banka katı ve aynı bilgi. Banka mobil, banka ve bakar. Sibiş Nuro.
2: Tekne cüzdanın hızla yollarına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihli arasında Türk Hava Yolu'nun 4 çeşit gök veya iş nüş biz kılıç biletinizi tekne cüzdanla alın.

0: hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

80'li tam 37 yıllık albümler listesini dinliyorsunuz. Sabah programında her cuma tam listesi yapıyoruz. Bugün de 1989 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinleyelim dedim. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar da sizlere eşlik edeceğim. Phil Collins, Another Day in Paradise, But Seriously albümünü 24 Kasım 1989 senesinde piyasaya çıkmıştı. Ve albümün de çıkış şarkısıydı. Dinlediğimiz Another Day in Paradise. Bir başka 1989 senesi albümüne geçiyorum. Heart Shaped World albümünü Chris Isaak yine 89'da yayınlamıştı ve o albümden Wicked Game'le devam ediyoruz yayına.

Elton John, Sacrifice, 22. stüdyo albümünü 1989'da piyasaya sürmüştü. Sleeping with the Past. Albümün ismi buydu ve bu albümden Sacrifice dinledik. 1989 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü tam listesinde. Şimdi tabii Manchester Britpop'un ayak sesleri de 1989'da yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Stone Roses, Happy Mondays gibi gruplar. Bu daha kulüp dans kültürünü birleştirerek rock müzikle 90'lardaki o Britpop kasırgasına zemin hazırladığını da söyleyebiliriz. Şimdi Stone Roses'a devam edeceğiz. Stone Roses'ın da kendi isimlerini taşıyan albümleri 2 Mayıs 1989 senesinde yayınlanmış, Manchester akımının dünyaya duyurduğu önemli albümlerden, önemli gruplardan biriydi şüphesiz ve 1989 listesi yapıyorsak Made of Stone bu albümde, bu listede yer almalıydı. Stone Roses'a devam edelim.

Radyo Eksen sabah programını dinliyorsunuz. 1989'da yayınlanmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Tina Turner The Best, bu Foreign Affair albümü 7. solo albümüydü kendisinin. 1989'da yayınlanmış ve tabii bir numaraya kadar yükselen şarkısıydı. Senenin de en iyilerinden, 89'dan bahsediyorum, The Best. Şimdi Alice Cooper'a geçiyorum. Alice Cooper da 18. albümünü Trash'i 89'da piyasaya sürmüştü. O albümden bir parçayla devam ediyoruz. Poison. Şimdi 96.2 Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stage Pass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Şimdi 1989 senesinden albümlerden şarkılar dinliyoruz. O sene yayınlanmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Önemli bir albümle devam edeceğiz. Ve önemli bir albümden şarkı dinledik. Love Buzz, Love Buzz Bleach albümünde yer alıyordu. Nirvana'nın ilk stüdyo albümü. Dolayısıyla grunge'ın alternatif müziğin patlayacağının haberi, yani 1990'lara gelindiği zaman o köpürmenin aslında başlangıç noktalarından biri olarak kabul edebiliriz Bleach albümünü. Bu Shocking Blue şarkısıydı aslında Love Buzz. Sub Pop Singles Club serisinin ilk plağı olarak piyasaya sürüldüğünde kendi yorumlarını da böyle kaydetmişlerdi ve bence yapılan en iyi yorumlardan, coverlardan biri haline gelmişti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Dinlediğimiz Love Buzz şarkısı. Bir diğerine geçiyorum. Yine önemli, alternatif müzik açısından önemli olduğunu düşündüğüm Red Hot Chili Peppers. Mother's Milk albümünü 1989 senesinde piyasaya sürmüştü. Onlar da Stevie Wonder klasiğini daha böyle funk, punk yorumuyla kaydedip de piyasaya sürdükleri Higher Ground şarkısı şimdi Radyo Eksen'de sırada.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Dışarıdan Yayında.
0: Radyo Eksen.

92 Radyo Eksen'le sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugünkü programda 1989 senesinde yayınlanmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Sadece 1989 konumuz. Cyndi Lauper'dan da Drove All Night dinlediğimiz bu şarkı A Night To Remember albümüyle birlikte yayınlanmıştı. Bu da aslında Roy Orbison için yazılmış, kaydedilmiş, ölümün nedeniyle yayınlanamamış olan bir şarkı. Cyndi Lauper kendi tarzıyla yeniden kaydediyor ve piyasaya sürüyor idi. Şimdi Desireless sırada. Desireless da yine 1989 senesinde ilk stüdyo albümünü François'yı piyasaya sürmüştü. O albümden en bilinen şarkılarından Voyage Voyage'da devam edelim yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Akıllı telefon teknolojisini canlı performansla buluşturan sürükleyici tiyatro deneyimi Athena Odyssey, The Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival seçkisinde yer aldı. Kimlik ve kuşaklar arası bağı sorgulayan oyun 17, 18, 19 ve 20 Eylül'de Paribo Art'ta. Öncesinde telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Biletler için Paribu Pass.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Hep kazandıran taksi, bir
1: taksi, bir taksi. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Gülşah Güray.
1: Gülşah Güray yayında.
0: 96.2. 96.2.
1: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. İzlemekten fazlasına hazır olun. Athene Odyssey, fiziksel tiyatro, canlı performans ve teknolojiyi bir araya getirerek seyirciyi deneyimin merkezine taşıyor. Gençliğin, kimlik ve aidiyet arayışından kuşaklar arasında kurulan görünmez bağları uzanan bu sıra dışı yolculuk 20 Eylül'e dek Paribu Art sahnesinde.
3: Sarar mısın beni, sever misin beni?
2: Kendine özgü yorumu ve alternatif rock'la elektroniği buluşturan sound'uyla Dilhan Şeşen yarın akşam Paribu Art sahnesinde. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu.

Evet, Radyo Eksen burası. Herkesin keyfi yerinde umarım. Sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Bugünkü Cuma listesinin, tam listemizin konusu 89 tarihli albümler. Tam 37 yıllık albümler yani. Bugün dinlediklerimiz o albümlerden seçilen şarkılar daha doğrusu. Şimdi Fine Young Cannibals'dan da She Drives Me Crazy dinlediğimiz 89'daki The Raw and the Cooked albümleriyle birlikte yayınlanmıştı. Bir numaraya kadar yükselen şarkılarından The Fine Young Cannibals'ın. UB40 ile devam ediyoruz. Onların da 9. stüdyo albümü Labor of Love 2 yayınlanmıştı 1989 senesinde. Onun da single'larından biriydi. Aslında bir Al Green klasiği 73 tarihinden. UB40 yorumuyla Here I Am, Come and Take Me. Şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

For Whoever, Beautiful South, Radyo Eksen'deydi. İlk resmi single'ları bu Beautiful South, İngiliz topluluğun. Çok da beğeni toplayan çıkış albümleri Welcome to the Beautiful South. 1989 senesinde yayınlanmıştı ki bizim de konumuz bu. Bugünkü programda radyodan yeni açanlar varsa 1989 tarihli albümlerden şarkılar dinliyoruz ve bir diğerine geçiyorum. Bob Dylan, 80'li yıllarda en beğenilen albümlerden birine O Mercy'yi 89'da yayınlamıştı. Daniel Lanois ile birlikte kaydettiği prodüktörüydü kendisi. Most of the Time'la devam edelim yayına.

Yo, man, what do you expect? The guy's a chicken.

Chris Rea, The Road to Hell 96.2 Radyo Eksen'deydi. Tam 37 yıllık albümlerden şarkılar dinliyoruz bugünkü sabah programında. Herkesin keyfi yerinde umarım. Birkaç parça daha var programı kapatmadan sizlerle paylaşmak istediğim. The Road to Hell ardından New Model Army dinleyeceğiz. Thunder and Consolation albümünü 1989'da piyasaya sürmüştü. New Model Army'den dinleyeceğimiz şarkı Vagabonds.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 18 Eylül 1983. Kiss grubu yeni albümleri Liquid'ın tanıtımı kapsamında MTV'ye verdikleri röportajda insanların karşısına ilk kez makyajsız çıktı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Patrick.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az

0: olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türkiye Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.
4: Sen neymişsin Shop&Fly? Fly, fly, fly.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Esen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
1: Radyo Eksen katkılarıyla. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
0: 18 Eylül 1952. Ramones grubunun kurucu üyesi, basçısı Dee Dee Ramone, Fort Lee, Virginia'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. İzlemekten fazlasına hazır olun. Athene Odyssey, fiziksel tiyatro, canlı performans ve teknolojiyi bir araya getirerek seyirciyi deneyimin merkezine taşıyor. Gençliğin kimlik ve aidiyet arayışından kuşaklar arasında kurulan görünmez bağları uzanan bu sıra dışı yolculuk 20 Eylül'e dek Haribo Art sahnesinde.
2: Sarar mısın beni? Sever misin?
1: Kendine özgü yorumu ve alternatif rock'la elektroniği buluşturan sound'uyla Dilhan Şeşen yarın akşam Haribo Art sahnesinde. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
1: 96.2 Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Cuma günlerden 18 Eylül. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım bugün. Blur'le programa başladık. The Narcissist, İngiliz ekibin son albümleri The Ballad of Darren'den radyolarınızdaydı. Asun'la program devam ediyor. Electric Man.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
5: Radyo Eksen.
4: Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

Born on a Different Cloud. Bu Oasis şarkısı 2000'ler başından grubun Hidden Chemistry albümünden dinledik. Radyo Eksen 96.2 ile 16.35. Şimdi 90'lar sonundayız. Red Hot Chili Peppers, radyolarınızda Californication.

Here Comes Your Man. Önce Pixies, takiben Say She She'den Radyo Eksen'de Cut and Rewind. Kısa bir ara vereceğiz birazdan ama önce Likili Magician Mix ile I Follow Rivers.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Radyo Eksen 96.2'de Manic Street Preachers yeni saatin açılışıydı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Patti Smith, R.E.M. işbirliğiyle yayın devam edecek. Ebow the Letter.

Claude Fontaine, sonrasında günün yenilerinden birini Soft Loft'tan dinledik. Gravity's Pull şarkının ismi. Pretenders'la devam ediyor yayın. Brass in Pocket, I'm Special.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek. Radyo Eksen. Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: kaçırmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
1: getir. Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

80'ler sonundaydık. The Traveling Wilburys, Radyo Eksen 96.2'de Handle With Care. Günümüze dönüyoruz. Greta Van Fleet'le bugünkü yayın devam edecek. Highway Tune.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneş doğduğunda yanımda kalır mısın?
0: Alternatif rock'la elektronik dokunuşları kendine özgü bir şekilde birleştiren Dilhan Şeşen, güçlü ve yenilikçi sound'uyla 19 Eylül akşamı saat 21.30'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Umran Oto
5: Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. İzlemekten fazlasına hazır olun. Athene Odyssey, fiziksel tiyatro, canlı performans ve teknolojiyi bir araya getirerek seyirciyi deneyimin merkezine taşıyor. Gençliğin, kimlik ve aidiyet arayışından kuşaklar arasında kurulan görünmez bağları uzanan bu sıra dışı yolculuk 20 Eylül'e dek Haribo Art sahnesinde.
2: Sarar mısın?
1: Kendine özgü yorumu ve alternatif rock'la elektroniği buluşturan sound'uyla Dilhan Şeşen yarın akşam Haribo Art sahnesinde. Haribo Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Haribo Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Haribo Pass.
0: Haribo Art sundu.

Shout, Songs from the Big Chair albümünde. Bu şarkının orijinal versiyonu Placebo'dan dinledik. Tears for Fears'ın hitlerinden biri eksendeydi. Sırada Kasabian var. 8'e dek ben Güven yayındayım. Club Food dinliyoruz.

The Clash'ın Grandmaster Flash and the Furious Five ve The Sugar Hill Gang gibi ekiplerden esinlenerek yazdığı The Magnificent Seven, Sandinista albümünden 80-96-2'deydi. 18-21 sırayı Frank Moody aldı. Waiting for the Punchline.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Şopenfly? Bye, bye, bye.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
6: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

96.2 frekansında şu sıralar sık denk geldiğiniz şarkılardan biri. Yeni single'ları Marianne'le dinledik. Fontaine's DC. Bugünkü program Uncle ve Ian Astbury işbirliğiyle devam ediyor. Burn My Shadow.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

Something Good Can Work. Radyo Eksen 96.2'de Eagle Eye Cherry sonrasında dinledik. Saatin kapanışını OK Go yapacak. A Million Ways.

Beatles'un elektronik öğeleri müziğine iyiden iyiye yedirmeye başladığı ilk albüm diyebiliriz 2006 çıkışlı Black Holes and Revelations için. Starlight'ı dinledik, bu saatin açılışıydı. Sırada Peter Schilling var, 8'e dek ben Güven yayındayım. Eksende şimdi Major Tom Coming Home.

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: 8. İstanbul Fringe Festivali kapsamında Kübalı koreograf Susanna Paulson 2024 Villa Nueva Eleştirmenler Ödülünü kazanan yapımı Mondo 23 ve 24 Eylül akşamı saat 20.30'da Paris Bu Art'ta. Biletler için Paris Bu Pass.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZT3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.

Lose Yourself to Dance, Radyo Eksen 96.2'de bugünkü programın son yarım saatine girerken 80'ler başına Paul McCartney, Michael Jackson işbirliğiyle dönüyoruz. Say, say, say.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Radyo X'ten de yayın
4: kaldığı yerden devam ediyor.
3: 96.2.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen'de bugün saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access Boys and Girls. Hafta sonu official olarak başlattım az önce. Bayağı sert başlattım. Yine Kanal tedavisi gibi Slayer'la girdik All Access'a, Bloodline. Videosu da çok güzeldir bunu. Tavsiye ederim. Hiç vites küçültmeden devam ediyorum. Geçen haftadan bir istek var. Territory, Sepultura.

Sepultura'nın geldiği Territory geçen haftanın isteklerinden biriydi. Sadık All Access dinleyicilerinden birinin istekiydi. Evet, yine hala vites küçültmeden devam ediyorum. En sevdiğim şarkılarından biri geliyor. American Badass Kid Rock.

Evet, Kid Rock mikrofondaydı. American Badass şarkı çok büyük ihtimalle tanıdık gelmiştir size altyapıları. Çünkü Kid Rock bu şarkıda Sad But True'nun sample'larını kullandı, altyapılarını kullandı. Çok da güzel yaptı. Müthiş bir şarkı. 96.2 Radio X'an All Access Beastie Boys'a devam ediyor. Fight for your right to party. Yeah!

Evet, Beastie Boys mikrofon değeri Fight For Your Right To Party benim de hayatımın soundtracklerinden biridir. Tam bir parti şarkısı. Eskiden evde yalnız kalıp evde bizimkiler gittiğinde parti yaptım diye evi aynen bu şarkının klibindeki gibi dağıtırdım. Evet, biraz vites küçültüyorum. Klasiklerden biri geliyor. Black Sabbath, Iron Man.

God Get Rock and Roll to You Too. Kiss'ten dinledik, büyük klasik. Bence bu şarkı rock and roll'un istiklal marşıdır. Herkes bilsin, herkes sevsin. Sırada Doğu Yücel, orada mısın? Sırada Fear of the Dark, Iron Maiden.

Evet, Girls Girls Girls Motley Crue'dan dedik. Yine aynı kafa devam ediyorum. Yine hayatımdaki en büyük mottolarından biri şarkı sözü olarak ve şarkı olarak karşımda ise çalıyorum. Talk Dirty To Me, Poison.

Talk Dirty To Me Poison'dan geldi. Size güzel bir balat seçtim bu hafta. Biraz yavaşlayalım. Eski sevgililerinize mesaj atmak için telefonlarınızı elinize alın. I Remember You. Skid Row.

Skidrow mikrofondaydı. I Remember You. Sıralı yeni bir klasik var 80'lerin en önemli gruplarından biri. Foreigner, Jukebox Hero.

ve Jukebox Hero. Foreigner mikrofonlaydı. Rock of Ages'ın da soundtrack'idir aynı zamanda arkadaşlar. Rock of Ages'ı izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer 80'ler rock seviyorsanız bu filmi izleyin. Son şarkımız yine mesaj kaygılı. Bence. Feel Like Making Love, Bad Company. Bu arada Bad Company, Paul Rodgers'ın grubu. Aynı zamanda kendisi Free'nin de vokalisti ve ikisi neredeyse aynı grup gibidir. Ama Bad Company daha çok Amerika'da popülerdir. Yani Lynyrd Skynyrd ve Molly Hatchet gibi gruplardan sonra yani o tarzdaki grupları sevenlerin çok sevdiği bir gruptur Bad Company. Çok büyük bir rock and roll klasiğidir. O yüzden son şarkıyı onlardan seçtim. Feel Like Making Love, Bad Company.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen'de Özgürcan Öneğin hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
3: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Önceki programlardan birinde öncelikle Esper Sørensen trio ile başlayacak bir şekilde biraz kuzey cazı ya da caz çalmak istediğimi genel hatlarıyla söylemiştim. O yüzden bu akşamki programa direkt Esper Sørensen trio ile başlamak istiyorum. Seven Days of Falling isimli nadide şarkısıyla başlayacağız. Şarkıyı dinleyelim, arkasından biraz EST'den size bahsedeceğim. Herkese iyi akşamlar.

Evet, Asbjørn Svensson Trio'dan dinledik. 2003 yılında çıkan albümlerinden Seven Days of Falling. Composer Dan Berglund, Asbjørn Svensson Trio'nun ismini veren Asbjørn Svensson ve Magnus Öström üçünün ortaya koyduğu bir eser. Asbjørn Svensson önemli bir piyanistti. Fakat 64 doğumlu ve 2008 yılında bir dalış sırasında, scuba dalışı sırasında Stockholm yakınlarındaki bir yerde kayboluyor önce. Daha sonra denizin üstünde buluyorlar. Baygın şekilde hastaneye yetiştiriyorlar ama kurtaramıyorlar. Avrupa cazı için, Nordic caz için çok önemli bir insandı. Önemli bir piyanistti, ekip lideriydi. Yaşadığı dönemde ve sonrasında birçok ödül aldı, birçok festivalde yer aldı. 10 kadar albüm de çıkartıyor. Önemli bir müzisyendi. Hala müziğini dinleyebiliyoruz, o konuda şanslıyız. Bu minvalde şeyden bahsetmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında caz müziği Avrupa'da, özellikle kuzey ülkelerinde, yani Fransa'da da aynı şekilde ama bir şekilde bayağı revaçta. Yani bu anlamda eğitime önem veriliyor. Büyük ihtimalle gelen Amerikan ordusunun da etkisiyle. Çünkü birçok yerde, üslerde vesairede falan ortak etkileşim de oluyor. Amerikalı askerlerin getirdiği caz plakları oradaki halk tarafından dinleniyor vesaire falan. Ama İskandinavya'da daha farklı bir durum var. Orada bayağı devlet politikası olarak müzik eğitimi, caz konservatuarları, ortaokuldan liseden başlayarak müzik eğitimi destekleniyor. Ve bunun akabinde de bayağı Nordic caz diye tabir edebileceğimiz bir tür ortaya çıkıyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Asbjørn Svensson'di. Onu da bu Seven Days of Falling isimli şarkısıyla anmış olalım. Sıradaki isim Nick Barch. Nick Barch da solo kariyeri de olan ama Ronin diye de bir ekibi olan ve onunla da Zen Funk adını verdiği, saatler süren konserler yapan acayip bir müzisyen. O hakkında araştırma yaparsanız çok daha ilginç bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben sadece bu kadarını söyleyeyim. Nick Barch şarkılarına isim vermiyor. Modül ismini veriyor ve modüllerin belli bir sayısı var. Bu çalacağımız eser modül 47. Ritmik değişimlerin olduğu fakat aynı melodi ve aynı melodinin varyasyonlarıyla üzerine giden ilginç bir yapısı var şarkının. Nick Barch'ı da o anlamda tavsiye ederim. Dedikten sonra Nick Barch Ronin'den dinliyoruz. Modül 47.

Nick Bartstroning'den dinledik. Lyra isimli albümlerinden modül 47 ya da 47. Sıradaki sanatçımız Anton Eger. Anton Eger de İsveç, Norveç kökenli bir davulcu arkadaşımız. Son dönemlerdeki en acayip sanatlardan birisine sahip çalım olarak da. Amerikalıların daha böyle farklı tartım içinde yaptıkları hissiyatı biraz da sample ve up-to-date sanatlarla harmanlayıp ilginç bir müzik yapıyor. Ankara'ya en son Shades'e gittiğimde planı bulmuştum, onu almıştım ben de. Şarkının ismi Oxford Supernova ama böyle artılar, böyle plus C'ler falan yazıyor. İsimleri koyarken o da biraz deneysel takılıyor. Anton Eger'dan dinliyoruz, Oxford Supernova.

Evet, Anton Eger'dan dinledik. Oxford Supernova. Anton Eger'ın çalımına, hissiyatına yakın ve aslına bakarsanız daha çok bilinen bir davulcu daha var. Mark Guliano. Ondan da daha önceden bahsetmişimdir. New York jazz scene'inin şu andaki en popüler, en acayip isimlerinden birisi. Hem farklı kayıtlar da çalıyor. Yanlış hatırlamıyorsam David Bowie'nin son stüdyo kaydında çalan davulcu da kendisi. Onun neler yaptığına bakarken çok sevdiğim bir kontrbasçı, İsrailli Avishai Cohen'in de en son bir single'ına çaldığını, biraz böyle klasik bir eser, Arab Medley, orada çaldığını da gördüm ve onu da çalmak istedim. Ve buradaki asıl mevzu, Göteborg Senfoni Orkestrası ile kaydedilmiş bu şarkı. Avishai Cohen, Göteborg Senfoni Orkestrası, Elçin Şirinov, Mark Guliano ve Alexander Hansen var ekipte. Bana çok ilginç geldi. Önce Mark Guliano'nun da içinde bulunduğu bu Avishai Cohen çalışmasını dinleyelim. Arkasından Guliano'nun kendi albümünden bir eser çalacağım. Burada Avishai Cohen'den de biraz bahsetmek lazım. Türkiye'ye çok sık gelir gider Avishai Cohen. Burada caz festivallerinde ya da caz klaplarda 10 yıllardır sayısız kere performans yaptı. Hatta en son Babylon'da 2 defa ya da 2 gün mü 3 gün mü ne üst üste çalmıştı herhalde. Gayet melodik yapısı olan, çok güzel besteleri olan bir cazcı, üstad öyle diyelim. Hatta konserde de şeyden bahsetmişti. Seferat kökeni olduğu, hatta Türkiye ile de o anlamda bir bağlantısı olduğunu söylemişti. Evet, şimdi Avishai Cohen'in Göteborg Senfoni Orkestrası ile kaydettiği, davullarda da Mark Guliano'nun olduğu Arab Medley isimli şarkısını dinliyoruz.

Evet, Avishai Cohen ve Gothenburg Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Davulda Mark Giuliano vardı. Tabii böyle dinlerken insanın biraz İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay yapısında sanki diye hissettiği de oluyor ama özellikle bu Mezopotamya, Orta Doğu, bizdeki müzikal kültürel mirasın getirdiği bir durum var ama yani şöyle bir eleştirim olabilirdi. Bunu Türkiye'de atıyorum İstanbul Strings'le falan kaydediyor olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Yani Gothenburg Senfoni Orkestrası o bizim kulağımızın aradığı nameleri çok fazla vermemiş gibi geldi bana. Neyse, Mark Giuliano'nın kendi solo projesinden devam edelim. Mark Giuliano'nın da 5-6 tane albümü var. My Life Starts Now ismindeki albümünden BYOB isimli şarkısını çalacağım şimdi sizlere. Bu New York yeni dönem caz sceninde biraz böyle DJ'lerin sample kullanımının, synthesizer kullanımının işin içinde olduğu, biraz daha farklı tartımların, bir noktada böyle jungle, drum and bass'e kayan yapıların olduğu, artık hibritleşmiş bir sound ortaya çıkmaya başladı. Mark Giuliano da bunun önemli temsilcilerinden birisi. Kendi firması olan Beat Music'ten çıkıyor bu 2014'te bu albüm. Oradan şimdi BYOB isimli şarkıyı dinliyoruz.

Evet, Mark Guliana'dan dinledik. BYOB. Sırada çalmak istediğim grup ise The Bad Plus. Aslında Amerikalı bir caz kuarteti kendileri. 4 kişiden oluşuyor. Hayvan gibi çalıyorlar. Yani çalıp şekilleri çok öyle caz değil. Birazdan ona benzer örnekler de çalacağım ama bayağı rock grubu gibi çalan bir caz grubu kendileri. Onlardan da Physical Series isimli şarkılarını çalmak istiyorum şimdi sizlere. Form olarak biraz daha böyle 2000'ler sonrası bir yapıya sahip. Sound olarak da, çalım olarak da. Bu şarkının olduğu albüm benim de çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, şimdi Bad Plus'tan dinliyoruz. Physical Series.

Evet, The Bad Plus'tan dinledik. Physical Series. Yani dediğim kadar var değil mi? Çok öyle tin tin tin diye cazı gibi çalmıyorlar yani. Gerçi albümde öyle çaldıkları eserler de var. Hatta çok güzel bir Everybody Wants to Rule the World coverları da var. Onu da tavsiye ederim. Bu haftanın son sanatçısı Joe Levano olacak. Biraz da uzun bir eseri var. Hafif klasiklerden de devam etmek istiyorum. Ama Joe Levano özellikle caz dünyası için iyi bir saksafoncu ve bize de şöyle bir etkisi var. İlhan Erşahin'in özel ders aldığı ve eğitim aldığı hocası aynı zamanda. Hatta İlhan abi şey diye anlatıyor onu birkaç yerde. Joe Levano aynı zamanda çok iyi de davul çalıyor. Ve İlhan Erşahin'le çalışırken ona davul çalıyormuş. İlhan Erşahin de onun davul çaldığını görünce, şimdi belli bir seviyeden sonra da artık adama yani saatlik ücret mi vereceksin, ne yapacaksın? O da hediye olarak şey götürmüş, Türkiye'den bir takım zil götürmüş. İşte bizdeki el yapımı ziller vesaire falan çok önemli ve değerli. Oradaki cazcılar da gerçekten seviyorlar buradaki sound'u, burada yapılmış zilleri, el yapımı zilleri. Joe Levano'ya öyle bir şey yapmış, ödemesini o şekilde yapmış, öyle söyleyeyim. Dedikten sonra Joe Levano'ya geçelim şimdi. Joe Levano'nun da Pythagoras, Pythagor isimli şarkısını çalacağım şimdi sizlere. Umarım keyif almışsınızdır. Yani Nordic Jazz, Nordic Jazz'ın nasıl ortaya çıktığı, artı orada artık bir müzik formunun alıp insanların onu kendilerine göre oradaki havayla, atmosferle nasıl birleştirdikleri, nasıl bir noktaya götürdükleri çok ilginç bir durum. Bana hep çok etkileyici geliyor. Yani gitarın Kuzey Afrika'da kullanımı da bir noktada farklı. Orada da biliyorsunuz Ray diye ayrı bir müzik var. Özellikle bu Frankofon Kuzey Afrika ülkelerinde çok acayip funk grupları ortaya çıkıyor. O da ayrı bir durum mesela. Ya da ne bileyim Karayipler'de, Jamaika'da reggae müziğin ortaya çıkışı, batı formdaki müziğin bir noktada ritminin değiştirilmesi ve öyle bir tartım içinde orada insanların o şekilde müzik yapıyor olması. Bunların hepsi çok etkileyici geliyor bana. Yani bir noktada nota, armonik sistem, belli bazı matematiksel durum var ama coğrafi durumlara, kökenlere bağlı olarak birçok sanat değişiyor. Joe Levano ve Dave Douglas'ın Sound Prints isimli gruptan Other World isimli albümden Pythagoras isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Ve haftaya görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Radyo Eksen'den, Babandam'ın Punk'tı'dan hepinize iyi geceler, iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.

0: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.